0: Karşıydı da çü tarife veriş gerek. Bu da ikinci. Üçüncü. El aralık. Mamlesi dağı. Mamle paylaş gerek. Kırsta mine manası arklu. Mana köprü, dostluk köprü arklu. Dostluğun dağı tığızı paylaş gerek. Bir mesele. Akırında жаңа заманда мына ханзуча мына шузуха дейді. Мына шузуха деген қандай құдырсам мен білмеймін. Мына цифраластырыш па же қандай? Цифраластырыш жөнінде біздегі үйреніш керек. Жаңа білім, жаңа техника. Мына біліс керек. Үйреніш керек. Үйренгеннен кейін әмелге асыру керек. Hazır Mindaçı'da ana Liu Zheng degen bir muallim, Mindaçı bitirgen doktor Tokdali, Tursunali, ökü adını başta bunu can kısmı da işleyip, benim kilitekte cakşınla yapılışı mümkün. Ben bunu da kileyim.
1: O sırayda sizden adamzattın beyzatıkma neyi murası kadarının oran alıp oturgan Manas eposu jöndegi payın pikirinizde bilgimiz geledi.
0: Manas bu Kırgız halkının Orusça Bekaçeşu diye ensiklopediye diye sözken. Bana Manas içinde madımlı öte var. Tarık materyal var, til materyal var, adabi materyal var, etnografiyalık materyal var. Bağır neyse var. Kırgız halkı eğer izleseniz yani Manas arkalı köp payda kılatıksız. Hansuca'da Manas'ta, Manas eposta Beka Çenşu de payda. Enklopediziya diken. Yani enklopediziya. Art türlü materyal var, art türlü bilim var diken söz. Bir çoğun sözlük diken söz. Beka Çenşu diken çoğun sözlük. Benimce, bana, ben 1978 yılı, ben al vakta, ana, nimede isteke ben, ana, Cungu, Minjia Shihui, Jungwa, all of the Minjia Mingxuan Yuhui that folklore is the com digan mechamede is the gamin. Waktin is the gamin. As the men Minzachan Malim broke Alarn Kilmata Kirpo Polondo, Minichakrup, Waktin Jesuja de Brigid is the dim. Shulwaktan the men, Mamrika Ishindiki, Manaschi, Jomok, Jana Bashka. Sanjiraçilerinin bana akılda cakşı bilgemin. Gebre ataktu manatçı vapat boldu. Hem de Cusun Mamay akçilik al. Köp kin aldı. Köp cafa tartadı. Eğer de kutkaz basak bana manasta. Bana adam eğer de vapat bolsa bana biz bizge işlemek kalalbet. Şunun için ben ana borbor yetekçilerge bir nimek bir doklat yazgamı, intimas yazgamı. Benim fikrim ana en jakşı bolgondo Cüsün Mamay kadarlı cemaatçilerde Beijing'e alıp gelip ce urmuçu bir çoğun yerge aparıp şu yerde ana hatır yasak. Anakin teşkil baş ana başlıkları makul dedi. Kurun hua yoldaşının fikri turayken ana kurun hua nötçü verip Şincan'a. Anakin bir açıka akışke bağa ana Şincan'a bağırıp Cüzü mama asık kaldı alıp gelip yani başka Kırgız tuğandar bir kançı maman kişi malim yani bürge Ebiginde bir grupa uyuşturup, bana uyuşturup, anan ki, bana min başlık kılıp, grupanın başlık kılıp, min başlap, tuğandar minen, yoldaşlar minen, Kırgız'a bağır, Khan'da bağır, Huzu'da bağır, uluslarına intimağı aslında biz Manas'ta bir yıl Ebiginde istedik. Bu işte gene benimce insan için köp emgek kıldık. Köp tabi hani buldu. Eğer de al vakta kut kazı basak, min azir manasımın da emez. Çok öyle. Cüsü Mame Asakal birine gelip köp cedikçileri de kabul kıldı. Ana din soluğu da cakşı oldu. Kiyin anonimi Анын китеби мени Кытай, кыргызча, ханчуча бар чыгарды. Аны кем биз дагы сырткага тааныштырдык. Японияга, Түркияга, Францияга, бар жерге барганда биз дагы кылып тааныштырдык. Биз Бишкекке радио станцияда сүйлөдүк. Мен 1989 жылы Совет вактыда мен Фрунзеге барганда Фрунзе мамлекеттик радио станциясы 54 минут сүйлөдүм, бирдоклар сүйлөдүм, маанасында тааныштырдым. Жунго Кыргызстан менен мамиле, мына достук мамилесин дагы да тез болуп калды. Анда жакшы болду. Шунун үчүн Манас издилген киши бу маселени алды менен чечиш керек. Жакшы туура тааныш керек.
1: Энди Манас эпосунун мамлекеттер жылы мурагери Жүсүп Мамайдын радиомуздун алтын корунда сакталган Манас эпосун жырлаган сәттеринен үзүндү сунуп, соңунан Хужунха профессор менен өткөрүлгөн келелі кеңесибизди әрмен карай сабактайбыз.
2: Ойноктоп кана тай туру, саннап көрсө кайран мал, 60

0: бар. Қырғыз халықты егере іздесеңіз, әне Манас арқылы көп пайда қылады екенсіз. Ханчжуда Манасты, Манас эпосында Бэйкэчэн шу деп айтады. Энциклопедия деген. Энциклопедия. Ар түрді материал бар, ар түрді білім бар деген сөз. Бір чоң сөздік деген сөз. Бэйкэчэн шу деген чоң сөздік. Менімше, мен 1978 жылы, мен ал уақытта немеде істегенмін.中国民间文家协会，中国阿拉伯的民间文学研究会来的，folklore institute com 的个make 的，istikamet，vaktince istikamet。Aslında ben mizacını malım, bırak alarının hizmete kirek bu bulgunda beni çağırıp vaktince şu yerde bir yıl istedim. Şu vakta da ben memleket içindeki Manasçı, Cömokçı, yani başka sandıraçilerinin bana akılda cakşı bilgemin. Gebre ataktu manatçı vapat oldu. Hem de Cusun Mamay akçilik al. Köp kınaldı. Köp cepha tartadı. Eğer de kut kazmasak bana manastı. Bana adam eğer de vapat olsa bana bizge işlemek kalalım et. Şunun için ben Borbor cetekçilerke bir doklat cazgamın, intimas fikrim en cahşı bulundu Cüsun Mamay kararlı cemaatçilerdi Beijing'e alıp gelip Ceyhurmuç'u bir çoğun yerine aparıp şu yerde hatırlayacak. Anakin teşkil başlıkları makul dedi. Kurunhua yoldaşının fikri turayken Kurunhua'nı ciberip Şincan'a. Anakin bir açıka bağı Şincan'a bağırıp Cüzum ama aksakaldı alıp gelip yani başka Kırgız tuğandar bir kançı Mamen kişi, malim yani bölge Beijing'de bir grupa uyuşturup ki başlık kılıp grupanın başlık kılıp min başlap tuğandar minen yoldaşlar minen Kırgız'a var, Han'da var, Huzlu'da var uluslarına intimağı aslında biz Manas'ta bir yıl Beijing'de istedik. Bunu işte gene benimce insan için köp emge kıldık. Köp tabi buldu. Eğer de al vakta kut kazmasak min Azeri manası emez. Çok öyle. Cüsü Mame Asakal birine gelip köp cedikçileri de kabul kıldı. Dinsoluğu da cakşı oldu. Kiyin anonimi. Anın kitabı, Melik, Kırgızça, Hansuçça, haber çıkardı. Hani kim biz de sırtka tanıştık. Japonya'ya, Türkiye'ye, Fransa'ya, Berger'e barganda biz doğrudan kılıp tanıştık. Biz Bişkek'e radyo sensette söyledik. Ben 1989 yılı Sovyet vakti da ben Frunze'ye barganda Frunze Mamlekettik Radyo Sentesi 54 minut söyledim. Bir dakika söyledim. Mana söyledim. Tanıştırdım. Cungo Kırgızistan mine mamle bunu dostluk mamlesin daha da teyze bol kaldı. Ancak şu oldu. Şunun için Manas izleyen kişi bu meselene aldımını çeşitli gerek. Yakışı tuğra tanış gerek.
1: Енді Манас эпосының мемлекеттер жылы мұрагері Жүсіп Мамайдың радиомыздың алтын қорында сақталған Манас эпосын жырлаған сәттерінен үзінді ұсынып, соңынан Хужунха профессормен өткізілген келелі кеңесімізді әрмен қарай сабақтаймыз.
2: Ойнақтап қана тай тұру, саннап бөлсі ғайран мал, алтын мың шаттың соң.